Gauti ji sahi gauti ji sahi gauti ji sahi gauti ji sahi gauti ji sahi gauti ji sahi gauti ji sahi gauti ji sahi gauti ji sahi gauti ji sahi gauti ji sahi gauti ji sahi gauti ji sahi gauti ji sahi gauti ji sahi gauti ji sahi gauti ji sahi gauti ji sahi gauti ji sahi gauti ji sahi gauti ji sahi gauti ji sahi gauti ji sahi gauti ji sahi gauti ji sahi gauti ji sahi gauti ji sahi gauti ji sahi gauti ji sahi gauti ji sahi gauti ji sahi gauti ji sahi gauti ji sahi gauti ji sahi gauti ji sahi gauti ji sahi gauti ji sahi gauti ji sahi gauti ji sahi gauti ji sahi gauti ji sahi gauti ji sahi gauti ji sahi gauti ji sahi gauti ji sahi gauti ji sahi gauti ji sahi g